ki Yozgat'ta sürgünde. Beni test saldılar mı kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsam

0: Tecrübe yeniden iş başında. Mafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Mafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Mafra için yeniden birlikte.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
2: Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
3: Reklamları dinlediniz.

var. Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa, senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm bir mahşer gününe de rastlasa beni unutma. Hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün yalnız benim için giy. Saksındaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılarla tutuştuğum gün, çok uzaklarda olsan da yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tecrübe yeniden iş başında. Mafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Mafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Mafra için yeniden birlikte.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çetin Kaya Düğün Sarayı. Yenilenen yüzümüz ve yepyeni konseptimizle siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Çetin Kaya Düğün Sarayı. Hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü adres. Bafra Alaçam yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. İrtibat 0533 511 40 39.
2: Dededen toruna Reşat Altını Değerinde Güven. Usta Traktör.

0: Güçlü servis, kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör, gücünüze güç, emeğinize değer katar. Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Viravinç ve konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Viravinç ve konteyner, güvenin ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
0: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran. Ateşten gelen lezzet.
1: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
2: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres: Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-007.
2: Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Serçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
3: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun kavşağında hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 00.
2: Yankı Düğün Salonu. Yankı Düğün Salonu. Yenilenen yüzümüz ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz. Yankı Düğün Salonu. Adres: 5 yol mevki. Erdinç Ataman. İrtibat: 0535 821 26 16.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
3: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında 3 şüphelinin Ocak 2025'ten itibaren hisse birmanları ve yurt dışı para transferlerini detaylıca incelemek için müzekkere gönderdi. Hesap hareketleri ve hisse senetleri izlenecek. Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş, dün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Belediye yetkilileri ve yerel kaynaklar tutuklama kararının ardından sürece ilişkin açıklama yapmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme motorine 4,95 liralık indirimi getirdi. İndirim gece yarısı pompa fiyatlarına yansırken benzin fiyatlarında değişiklik olmadı. Motorin ve benzin arasındaki fark 5 liraya düştü. Anayasa Mahkemesi Tayfun Kahraman'ın adil yargılanma hakkı ihlalini belirleyerek yeniden yargılanma kararı verdi. Mahkeme 100 bin lira manevi tazminat ödenmesini ve dosyanın ilgili ceza mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde Vural ve Asiye Kara çift evlerinde ölü bulundu. Yakınları polise haber verince durum ortaya çıktı. Şüpheli üst komşu KS gözaltına alındı. Polis olayın cinayet şüphesiyle incelemesini sürdürüyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında Süper Lig hakemi Yasin Kol şike ve teşvik suçundan yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel resmi belgede sahtecilikten tutuklandı. Fenerbahçe ara transferde Yasin ayarı için Brighton ile kısa sürede temas kurmayı planlıyor. Ferdi Kadıoğlu'nun desteği ve genç oyuncu profili öne çıkıyor. Vincenzo Montella, Türkiye'nin İtalya'ya UEFA Uluslar Ligi maçında 3-1 yenilmesini değerlendirdi, golün şut şansı vermeden duran toptan geldiğini açıkladı.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 18 kuruştan, gram altınsa 6583 lira 72 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinin batısında hava çoğunlukla parçalı ve az bulutlu olurken Sinop çevresinde yarın sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Orta ve doğu kesimlerde ise hava parçalı ve çok bulutlu olup Amasya ve Çorum hariç bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklar görülecek. Samsun'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Ordu'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 18 derece. Sinop'ta bugün parçalı bulutlu, yer yer mevzi, sağanak yağışlı hava bekleniyor, en yüksek sıcaklık 17 derece. Amasya'da bugün hava parçalı bulutlu olacak, en yüksek sıcaklık 18 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Yoksa siz hala halılarınızı eski usulle mi yıkayanlardansınız? Bu zahmete katlanmayın. Titiz Halı Yıkama Fabrikası, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla halı yıkamada liderliği kimseye kaptırmıyor. Evinizden, iş yerinizden alınan halılarınız son sistem makinalarda yıkanıp, hijyenik bir ortamda kurutulup, ambalajlanıp en kısa sürede adresinize teslim edilir. Halıdır kirlenir, Titiz Halı Yıkama'da temizlenir. Titiz Halı Yıkama, Mevlana Mahallesi, Yeşeren Sokak, numara 2 Bafra'da. İletişim 0362 537 0598. 537-0598.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
8: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
9: Radyo Moda Reklam Ajansı.
8: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
5: Reklamları dinlediniz.

kaçmadım. Uğruna ölmedim yani. Uğruna ölünecek sandığım biri için yaşadım hep. Sen bunu da bilmedin. Ben bir bakışına bin anlam yükledim. Sen aşka kestirmeden

Hedef olup vursan da özenli sözlerin oklarıyla. Süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağların yaralarını çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki.

0: bitti reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de Çıtırtı Pide'de sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı Pide, lezzetin en çıtır hali.
3: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
6: Reklamları dinlediniz.

kurarım, dalarım uçsuz bucaksız. Bilir ama susarım, sanırım yoktur imkansız. Ve sonra bir gece vakti bakarım, uyku kaçmış elimden.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Serçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
2: Elektrik işi şakaya gelmez. Elektrikte güvenin adresi Akkul Elektrik. Elektrik tesisatı, arıza, bakım ve onarım işlerinizde profesyonel çözümler, kaliteli işçilik. Elektrikle ilgili neye ihtiyacınız varsa doğru adres belli. Akkul Elektrik, 7/24 hizmetinizde. İşin ehli, güvenin adresi. Adres, Gazi Paşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi, numara 9 Taksim A, Bafra. İletişim 0537 497 89 28. 0537 497 89 28.
3: Şimdi Saka mobil uygulamaya özel yeni abonelerin ilk 10 siparişinin her biri 130 lira. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Şimdi bak içecek dünyasından siparişleriniz için telefon 0362 542 77 77. 0362 542 77 77. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Saka saka saka su.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı
4: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 00.
2: Çetinkaya Düğün Sarayı. Yenilenen yüzümüz ve yepyeni konseptimizle siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Çetinkaya Düğün Sarayı. Hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü adres. Bafra Alaçam yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. İrtibat 0533 511 40 39.
3: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Görevlerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bu görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
4: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Moda 102.5 102.5

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul Başakşehir'de Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda 15 yaşındaki bir öğrenci 7 kız öğrenciye bıçaklı saldırı düzenleyerek yaraladı. Üçünün durumu ağır olurken sağlık ekipleri müdahale etti ve şüpheli gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve diğer belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 63 şüpheli hakkındaki yolsuzluk soruşturmasında tutuklama kararları verdi. Adana'da İncirlik Hava Üssü'nde görevli Amerikalı kadın assubay bir eğlence mekanında tacize uğradı. Şüpheliler E, N ve Y, D. Polis tarafından gözaltına alındı. İfadelerinden sonra serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor. Budva Turizm Merkezi'nde yabancı yatırımcıların mülk satışları ve vize belirsizliği emlak fiyatlarını düşürdü. Rus ve Türk vatandaşları mülklerini satıyor, kira fiyatları 200 euroya kadar geriledi. Talepte azalma sürüyor. Hatay'da motorize trafik polisi bilinci kapanan bebeği babasının kucağında motosikleti alarak acil servise yetiştirdi. Antakya Serinyol Mahallesi'nde müdahale eden ekipler bebeğin fenalaşmasına hızlıca karşılık verdi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında Süper Lig hakemi Yasin Kol şike ve teşvik suçundan yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel resmi belgede sahtecilikten tutuklandı. Fenerbahçe ara transferde Yasin Ayari için Brighton ile kısa sürede temas kurmayı planlıyor. Ferdi Kadıoğlu'nun desteği ve genç oyuncu profili öne çıkıyor. Vincenzo Montella, Türkiye'nin İtalya'ya UEFA Uluslar Ligi maçında 3-1 yenilmesini değerlendirdi. Golün şut şansı vermeden duran toptan geldiğini açıkladı.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 18 kuruştan, gram altınsa 6583 lira 72 kuruştan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinin batısında hava çoğunlukla parçalı ve az bulutlu olurken Sinop çevresinde yarın sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Orta ve doğu kesimlerde ise hava parçalı ve çok bulutlu olup Amasya ve Çorum hariç bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklar görülecek. Samsun'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Ordu'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 18 derece. Sinop'ta bugün parçalı bulutlu, yer yer mevzi, sağanak yağışlı hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 17 derece. Amasya'da bugün hava parçalı bulutlu olacak, en yüksek sıcaklık 18 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
8: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres Samsun Sinop yolu üzeri, galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 10 40 544 10 40 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
9: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
10: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
11: Radyo Moda Reklam Ajansı
10: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres. Dededen toruna, Reşat Altın'ı değerinde güven. Usta traktör,

0: güçlü servis, kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör, gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Tecrübe yeniden iş başında. Mafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Mafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Mafra için yeniden birlikte.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres: Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507 297 0007.
0: Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Serçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
3: Yankı Düğün Salonu. Yankı Düğün Salonu. Yenilenen yüzümüz ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz. Yankı Düğün Salonu. Adres: 5 yol mevki. Erdinç Ataman. İrtibat: 0535 821 26 16.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek fon skandalında 5 kişinin TMSF hesaplarına geri ödeme yaptığını bildirdi. 220 kişiye işlem yapıldı, 85 şüpheli tutuklandı ve mal varlıkları donduruldu. MASAK raporları soruşturmada önemli deliller içeriyor. Yemen ordusu Taiz vilayetinde Husilere karşı Yemen Şafağı operasyonu başlattı. Operasyonda 100 Husi'nin öldüğü, 5 insansız hava aracının düşürüldüğü, 150 kişinin yaralandığı, stratejik bölgelerin ele geçirildiği bildirildi. Sivas'ta doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, insanların bıraktığı yiyecek artıkları nedeniyle bir araya gelen boz ayıların yiyecek paylaşamayıp mücadele ettiğini görüntüledi. Ayılar arasındaki kavga kısa sürdü ve heyecan vericiydi. Ticaret Bakanlığı, yemek sipariş platformlarında bir restoranı farklı isim ve adreslerle göstererek tüketicileri yanıltan iki şirkete idari para cezası ve reklam durdurma cezası verdi. Denetimler sahte yorum ve yanıltıcı reklamlara devam edecek. Adana'da İncirlik Hava Üssü'nde görevli Amerikalı astsubayı taciz eden iki kişi polis tarafından yakalandı. Tacize uğrayan astsubay şikayetçi olurken şüpheliler ifadesinin ardından serbest kaldı. Soruşturma sürüyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Türkiye A Milli Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. grup maçında İtalya deplasmanında 3-1 mağlup oldu. Aral Şimşir ilk resmi maçında tek golü attı. Milli sürat patenci Furkan Akar, Avrupa ve Dünya şampiyonalarındaki madalyalarının ardından 2026-2027 sezonunda Dünya Turu madalyası hedefliyor. Erzurum'da yoğun kamp yapıyor. Transfermarkt verileri güncellenirken Arda Güler 100 milyon euro değere ulaşarak Türk futbolunda rekor kırdı. Dünya futbolunun en değerli oyuncuları arasında yer aldı.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 18 kuruştan, gram altınsa 6607 lira 33 kuruştan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinin batısında hava çoğunlukla parçalı ve az bulutlu olurken Sinop çevresinde yarın sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Orta ve doğu kesimlerde ise hava parçalı ve çok bulutlu olup Amasya ve Çorum hariç bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklar görülecek. Samsun'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Ordu'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 18 derece. Sinop'ta bugün parçalı bulutlu, yer yer mevzi, sağanak yağışlı hava bekleniyor, en yüksek sıcaklık 17 derece. Amasya'da bugün hava parçalı bulutlu olacak, en yüksek sıcaklık 18 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Yoksa siz hala halılarınızı eski usulle mi yıkayanlardansınız? Bu zahmete katlanmayın. Titiz Halı Yıkama Fabrikası, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla halı yıkamada liderliği kimseye kaptırmıyor. Evinizden, iş yerinizden alınan halılarınız son sistem makinalarda yıkanıp, hijyenik bir ortamda kurutulup, ambalajlanıp en kısa sürede adresinize teslim edilir. Halıdır kirlenir, Titiz Halı Yıkama'da temizlenir. Titiz Halı Yıkama, Mevlana Mahallesi, Yeşeren Sokak, numara 2 Bafra'da. İletişim 0362 537 0598. 537-0598.
8: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
9: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
10: Radyo Moda Reklam Ajansı.
9: 0362 543 1314. 543 1314. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
6: Reklamları dinlediniz.
11: Çeviri ve Altyazı M.K.

0: reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
3: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: öyle bu. Şimdi reklamlar. Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
1: Elektrik işi şakaya gelmez. Elektrikte güvenin adresi Akkul Elektrik. Elektrik tesisatı, arıza, bakım ve onarım işlerinizde profesyonel çözümler, kaliteli işçilik. Elektrikle ilgili neye ihtiyacınız varsa doğru adres belli. Akkul Elektrik, 7/24 hizmetinizde. İşin ehli, güvenin adresi. Adres, Gazi Paşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi, numara 9 Taksim A, Bafra. İletişim 0537 497 89 28. 0537 497 89 28.
2: Şimdi Saka Mobil uygulamaya özel yeni abonelerin ilk 10 siparişinin her biri 130 lira. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Şimdi bak içecek dünyasından siparişleriniz için telefon 0362 542 77 77. 0362 542 77 77. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Saka saka saka su.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım bile.

sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı, ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına

0: Elbet çekerim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Üyelerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bu görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
3: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
4: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
5: Çetinkaya Düğün Sarayı. Yenilenen yüzümüz ve yepyeni konseptimizle siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Çetinkaya Düğün Sarayı. Hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü adres. Bafra Alaçam Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. İrtibat 0533 511 40 39.
6: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
7: Radyo Moda Reklam Ajansı
6: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Moda 102.5 102.5.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Yeni Parti lideri Özgür Özel, T1'leşmiş Milletler M grup toplantısında Erdoğan'ın atadığı kişilerin fon skandalının tam göbeğinde olduğunu belirterek kamu zararının 90 milyar TL olduğunu vurguladı. Fon vurgunun da AK Partililerin yer aldığını anlattı. Yemen ordusu Taiz vilayetinde Yemen Şafağı operasyonunda 100 Husi'yi öldürüp 5 İHA düşürdü. Operasyona Arap Koalisyonu 100 savaş uçağıyla destek verdi. Hükümet güçleri stratejik noktaları kontrol altına aldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 seçimlerinde bir kez daha aday olması gerektiğini belirterek yürütmede Erdoğan, yasamada MHP olmalı dedi. Hamit Yorulmaz, doğuştan Akdeniz anemisi hastası olup ilik nakli bekliyor ve biyolojik babasını arıyor. Annesi ve dayısı gözaltında, anne tutuklandı. Sakallı Hamit, babası olduğunu iddia ediyor ve ilik nakli vereceğini söylüyor. Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı BG, İstanbul'daki yargı süreçlerine müdahale ve rüşvete aracılık iddialarıyla tutuklandı. HSK kararıyla açığa alınan BG, mahkemece suç örgütü üyeliği ve rüşvet suçlarından tutuklandı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Türkiye A Milli Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. grup maçında İtalya deplasmanında 3-1 mağlup oldu. Aral Şimşir ilk resmi maçında tek golü attı. Milli sürat batenci Furkan Akar, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarındaki madalyalarının ardından 2026-2027 sezonunda Dünya Turu madalyası hedefliyor. Erzurum'da yoğun kamp yapıyor. Transfermarkt verileri güncellenirken Arda Güler 100 milyon euro değere ulaşarak Türk futbolunda rekor kırdı. Dünya futbolunun en değerli oyuncuları arasında yer aldı.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 19 kuruştan, gram altınsa 6.622 lira 17 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava batıda parçalı ve az, doğuda ise yer yer çok bulutlu olacak. Yarın sabah ve öğle saatlerinde Sinop çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise bölge genelinde Amasya ve Çorum dışındaki illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Samsun'da yarın hava parçalı güneşli, en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Ordu'da yarın hava çoğunlukla bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece. Sinop'ta yarın hava açık ve güneşli, en yüksek sıcaklık 20 derece. Amasya'da yarın hava aralıklı bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
3: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
4: Şimdi reklamlar.
5: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
6: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
7: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
8: Radyo Moda Reklam Ajansı.
7: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
0: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran. Ateşten gelen lezzet.
3: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Moda 102.5 102.5

0: Şimdi reklamlar. Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507 297 0007.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

ağlar ben biliyorum. Bana gözyaşları değil kendisi lazım. Bana gözyaşları değil.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yankı Düğün Salonu.
2: Yankı Düğün Salonu.
1: Yenilenen yüzümüz ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz. Yankı Düğün Salonu. Adres: 5 Yol Mevki. Erdinç Ataman. İrtibat: 0535 821 26 16.
3: Dededen toruna Reşat Altını değerinde güven. Usta traktör.

0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
1: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Burası Radyo Moda.
1: Ben de senin gibi uzaklardan geldim. Serin yaylaların hoyrat rüzgarı ve karlı dağların kartalıyım. Ben de senin gibi adam satmadım ve çamura yatmadım. Benim de kitabımda el ete köpülmez, paraya pula tapılmaz kardeş. Beni de boğar büyük şehirler. Sığmam ışıklı bulvarlara. Bir kaşık loru ve tandır ekmeğini özlerim. Kerpiç damların çocuğuyum ben. Soğuk pınarların. Ben de senin gibi uzaklar.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Alman istihbarat servisi BND'nin eski başkanı August Hanning, casusluk ve vatana ihanet şüphesiyle gözaltına alındı. Hanning'in gizli belgeleri eski çalışan Manfred D'den para karşılığında aldığı belirtiliyor. Soruşturma sürüyor. Başakşehir'de sabah saatlerinde Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda 15 yaşındaki FM bıçaklı saldırı düzenledi. Yaralanan öğrencilerden biri yaşamını yitirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin durumu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zekanın akademik süreçlerde emeği devre dışı bırakarak insan faktörünü azalttığını belirtti. Bilgiye erişim kolaylaşırken araştırmaya dayanmayan bilginin kalıcı olmadığını vurguladı. 2027 yılı asgari ücretine ilişkin zam senaryoları netleşti. Yeni net asgari ücretin 35.936 ile 36.608 lira arasında olması bekleniyor. Karar Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından verilecek. Esenler'de hakkında 5 ayrı suç kaydı bulunan İŞ, binanın çatısına çıkarak kaçmaya çalıştı ancak polis tarafından yakalandı. Operasyonda ayrıca 18 suç kaydı olan AB'de ele geçirildi. Evde tabanca, fişekler ve evrak bulundu.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan, işlevsiz kalan mevcut yönetimi istifaya çağırdı, futbolun yapısal sorunlarına vurgu yaptı ve olağanüstü seçim istedi. Kocaeli Spor'da sakatlık süreçlerini tamamlayan 6 futbolcu takımla çalışmalara başladı. Bazı oyuncuların tedavi ve rehabilitasyonları sürerken resmi maçlarda yer almaları beklenmiyor. Galatasaray'da Victor Osimhen İstanbul'da salonda çalışmaları sürdürürken teknik heyet ve sağlık kurulu Nijeryalı yıldızı Kasımpaşa maçında oynatıp ritim kazandırmayı planlıyor.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 19 kuruştan, gram altınsa 6609 lira 15 kuruştan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava batıda parçalı ve az, doğuda ise yer yer çok bulutlu olacak. Yarın sabah ve öğle saatlerinde Sinop çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise bölge genelinde Amasya ve Çorum dışındaki illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Samsun'da yarın hava parçalı güneşli, en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Ordu'da yarın hava çoğunlukla bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece. Sinop'ta yarın hava açık ve güneşli, en yüksek sıcaklık 20 derece. Amasya'da yarın hava aralıklı bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Yoksa siz hala halılarınızı eski usulle mi yıkayanlardansınız? Bu zahmete katlanmayın. Titiz Halı Yıkama Fabrikası, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla halı yıkamada liderliği kimseye kaptırmıyor. Evinizden, iş yerinizden alınan halılarınız son sistem makinalarda yıkanıp, hijyenik bir ortamda kurutulup, ambalajlanıp en kısa sürede adresinize teslim edilir. Halıdır kirlenir, Titiz Halı Yıkama'da temizlenir. Titiz Halı Yıkama, Mevlana Mahallesi, Yeşeren Sokak, numara 2 Bafra'da. İletişim 0362 537 0598. 537-0598.
7: Elektrik işi şakaya gelmez. Elektrikte güvenin adresi Akkul Elektrik. Elektrik tesisatı, arıza, bakım ve onarım işlerinizde profesyonel çözümler, kaliteli işçilik. Elektrikle ilgili neye ihtiyacınız varsa doğru adres belli. Akkul Elektrik, 7/24 hizmetinizde. İşin ehli, güvenin adresi. Adres, Gazi Paşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi, numara 9 Taksim A, Bafra. İletişim 0537-497-8928. 0537-497-8928.
8: Şimdi Saka Mobil uygulamaya özel yeni abonelerin ilk 10 siparişinin her biri 130 lira.
5: Türkiye'nin değerli suyu Saka. Şimdi bak içecek dünyasından siparişleriniz için telefon 0362 542 77 77. 0362 542 77 77. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Saka saka saka su.
8: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
9: Radyo Moda Reklam Ajansı.
8: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
10: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun kavşağında hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 0. Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de Çıtırtı Pide'de sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı Pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
2: Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
3: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
6: 102.5. Burası Radyo Moda. Radyo Moda.

geçerim, senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Üyelerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bu görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
3: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
4: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 00.
5: Çetinkaya Düğün Sarayı. Yenilenen yüzümüz ve yepyeni konseptimizle siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Çetinkaya Düğün Sarayı. Hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü adres. Bafra Alaçam yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. İrtibat 0533 511 40 39.
6: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
7: Radyo Moda Reklam Ajansı.
6: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Moda.

0: Işıltının en seçkin hali. Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
1: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 102.5. Burası Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 Yol Mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
2: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar. Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-0007.
0: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası, Autokale Oto Ekspertiz.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
3: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yankı Düğün Salonu. Yankı Düğün Salonu. Yenilenen yüzümüz ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz. Yankı Düğün Salonu. Adres: 5 yol mevki. Erdinç Ataman. İrtibat: 0535 821 26 16.
2: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Viravinç ve konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Viravinç ve konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
3: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Dayanmak çok zormuş, çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum, isyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum, dayanamıyorum, ne olur anla.
1: Radyo Mota.

0: Radyo Moda. Bu radyo çok moda.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yoksa siz hala halılarınızı eski usulde mi yıkayanlardansınız? Bu zahmete katlanmayın. Titiz Halı Yıkama Fabrikası, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla halı yıkamada liderliği kimseye kaptırmıyor. Evinizden, iş yerinizden alınan halılarınız son sistem makinalarda yıkanıp, hijyenik bir ortamda kurutulup, ambalajlanıp en kısa sürede adresinize teslim edilir. Halıdır kirlenir, Titiz Halı Yıkama'da temizlenir. Titiz Halı Yıkama, Mevlana Mahallesi, Yeşeren Sokak, numara 2 Bafra'da. İletişim 0362 537 0598. 537-0598.
3: Elektrik işi şakaya gelmez. Elektrikte güvenin adresi Akkul Elektrik. Elektrik tesisatı, arıza, bakım ve onarım işlerinizde profesyonel çözümler, kaliteli işçilik. Elektrikle ilgili neye ihtiyacınız varsa doğru adres belli. Akkul Elektrik, 7/24 hizmetinizde. İşin ehli, güvenin adresi. Adres, Gazi Paşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi, numara 9 Taksim A, Bafra. İletişim, 0537-497-8928. 0537-497-8928.
4: Şimdi Saka Mobil uygulamaya özel yeni abonelerin ilk 10 siparişinin her biri 130 lira. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Şimdi bak içecek dünyasından siparişleriniz için telefon 0362 542 77 77. 0362 542 77 77. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Saka saka saka su.
5: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
6: Radyo Moda Reklam Ajansı.
5: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
1: Reklamları dinlediniz.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi...

0: reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Dededen toruna Reşat altını değerinde güven. Usta traktör,

0: güçlü servis, kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 5555. Usta Traktör, gücünüze güç, emeğinize değer katar. Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
1: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Serçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55. Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Görevlerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bu görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
2: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: bitti reklamlar.
1: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

Gidişinle kalemimi yüreğime sapladım. Kanayan acılarımı yutkunup kaybolan anılarımı topluyorum Ahmet'in kaldırımlarında. Bedenimin en kanlı yerlerini sürsem de Dicle'ye, sensizliğin acısı.